Yelelen norit, lasumes yerkere hınçer, şiknele aşkarı hırit, patrastes yetekez kançen, aşkarı zgumes şepore, zıngume anuş, zgumem sırtis meç tıpume alik aralik, aryune nerans, vor yelelen sek, gönumen depkyankı galin.

pane, sırdan yaradı. Miyente gampu, yer başet paras. Aşkari açmı, ayın bes parsanas. Borboş titmeçe.

0: Vous écoutez la radio arménienne Hype FM sur le 99.5.
1: Aïl no sohag. Avedis Isaakian. Aïs vare mi charashkar hum. Karnan mi or lusadzakin. Andari mech kail pernet sohagin. Kaili jim loh sur jangirum. Nurp huyzeri yer kiçi hek. Dabırdum er u zığırdum sırdapek.
2: Vah, kail nasats. Hırçagunes te yerkeri medz varbedes. Anuş çayını çayemite sudasan.
1: Ayo dişte sohag nasats. Varbedemez hırçagavor. Ait miyain te mayr punutyan azat kırgum. Yev voç tajan ko jangerum. Ov kazan.

Biraz iman hasim, sen or gire kan pahçum esin zanis. Yerp kez modenum em, erranum es pahçum in zanis. Yerp kez kançum em, arzagan kez talis.

0: Alo.
1: Bağırdız. Anışın gağırlı ya.
0: Oba.
1: Bir daha gel neyse.
0: Kaç kanıyordun Geruni. Oba.
1: Gago.
0: Gago can şamı kaynıştın.
1: El kısa.
0: Başamı el kısa değil Garuş.
1: Şat şat gözüm. Yatı vektör. Genelik.